0: 33 ise Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.
1: Pakistanlı Bakan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da dahil yetkililerle müzakerelere ilişkin istişarede bulunacak.
2: Hayırlı sabahlar değerli dinleyiciler. Bir pazar yayınımızdayız. Bugün değerli konuklarımız olacak. Şu anda TRT'den haberleri dinliyoruz. Biraz sonra birlikte olacağız.
3: 14 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar yeni ateşkes mutabakatının duyurulmasının hemen ardından gerçekleşti. İsrail ordusu Sayda ve Nebatiye kırsalına peş peşe hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi haber ajansına göre savaş uçakları Sayda kentine bağlı Seksekiye beldesini hedef aldı. İsrail saldırıları Nebatiye kırsalında da sürdü. İsrail'e ait bir insansız hava aracı Deir ez-Zehrani otoyolunda seyreden bir aracı vurdu. Saldırılarda 3 asker 14 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Lübnan ordusu da misillemelerini sürdürüyor. Son olarak İsrail'e ait bir askeri araç Hardaliye yolu üzerinde hedef alındı. Saldırıda biri üst rütbeli olmak üzere 2 İsrail askeri öldü. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nde casusluk faaliyetlerini artırdı. Ülkenin Savunma Bakanlığı Pentagon'a tehdit seviyesini en yükseğe çıkardı. Amerikan televizyonu NBC News bu iddialarını eski yetkililere dayandırdı. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin iç görüşmeleri ve karar alma süreçlerine ilişkin bilgi toplamaya çalıştığı iddia edildi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon, İsrail'in casusluk faaliyetlerine yönelik tehdit seviyesini en yükseğe çıkardı. Bu iddia Amerikan televizyonu NBC'ye ait. NBC News haberini ismini açıklamadığı eski 3 Amerikalı yetkiliye dayandırdı. Pentagon'un İsrail'in Amerika'daki istihbarat faaliyetlerinden giderek daha fazla endişe duyduğunu iddia etti. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri Savunma İstihbarat Ajansı, İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit değerlendirmesini en yüksek seviye olan kritik düzeye yükseltti. Eski Amerikalı yetkililer kararın istihbarat raporlarına dayandığını öne sürdü. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin iç görüşmeleri ve karar alma süreçlerine ilişkin bilgi toplamaya çalıştığı iddia edildi. İddialara Beyaz Saray'dan yalanlama geldi. Açıklamada bu haberin tamamı asılsızdır ifadesi kullanıldı. Pentagon ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.
3: Türkiye bölgesel güvenlik ve istikrar için anahtar ülke olduğunu bir kez daha gösterecek. Orta Doğu'da yeni güvenlik mimarisinin inşasına öncülük edilecek. Terörsüz Türkiye süreci bölgede kalıcı barışın sağlanmasına destek verecek. Mezhepsel bölünmelerin yol açtığı ayrışmalar ve çatışmaların önüne geçilecek.
5: Türkiye'nin Kürt, Arap, Türkmen, Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleriyle kucaklaşması, ortak tarih, ortak gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışması tenkit edilecek değil. Aksine takdir edilecek, desteklenecek, övülecek bir politikadır.
6: Türkiye öncülük edecek, bölgesel güvenlik mimarisi yeniden inşa edilecek. Orta Doğu'da paradigma değişimi, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına destek verecek.
5: Mazimiz gibi istikbalimiz de müşterektir. Dolayısıyla bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek hem tarihimize hem istikbalimize yapılmış bir ihanet olacaktır.
6: ABD-İran savaşı ve İsrail'in işgalci saldırganlığı bölgenin güvenlik paradigmasındaki değişimi vazgeçilmez kılıyor. Türkiye diplomasideki kapasitesi ve krizlerin çözümünde anahtar ülke rolüyle bölgesinde öne çıkıyor. terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreçlerinin Orta Doğu'nun yeni güvenlik mimarisinde kilit önemde olduğu vurgulanıyor.
7: Önümüzdeki dönemde enerjimizi Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın refah içerisinde ve barış içerisinde, yani terörsüz bölge çerçevesinde beraber yaşamasına odaklamalıyız. Bizim çağrımız kardeşlik siyasetidir bölgeye dönük olarak.
6: Türkiye coğrafi ve tarihsel bağlarının olduğu Orta Doğu'da proaktif dış politika yürütüyor. Bölge ülkelerinde süregelen mezhepsel bölünmeler ve etnik çatışmalar bölgesel güvenliğin önündeki en büyük tehdit olarak dikkat çekiyor.
5: Özellikle bölgemizin içinden geçtiği şu sancılı dönemde köken, meşrep ve mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp hep beraber vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP'de yaşananların Türk siyasetini itibarsızlaştırdığını vurguladı. Milletin oylarıyla göreve gelenlerin koltuk kavgasına düşmesi üzücü dedi. Adana'da partisinin Akdeniz bölge toplantısına katılan Yazıcı'nın gündeminde yeni anayasa çalışmaları da vardı. Uzlaşı çağrısı yaparak referandumu işaret etti.
8: Bir süredir CHP'de yaşananlar sadece ve sadece siyasetin itibarsızlaşmasına hizmet etmiyor.
6: Gündeminde mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan kaos vardı. CHP'de yaşananların siyasete zarar verdiğini vurguladı.
8: Bu olaylar ne yazık ki siyaset kurumuna olan güveni de zedelemekte ve azaltmaktadır. Milletin oylarıyla göreve...

0: Evet değerli dinleyiciler, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar dileyerek bugünkü yayınımızı Kıbrıs türküsüyle başladık. Çünkü konuklarımız Kıbrıslı, oradan da belki hatırlamış olacaksınız. Kebapçıların Şişi, Emel Hanım hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Mikrofonu biraz yaklaştırırsak kendimize, şöyle bir karış, şu yanan mikrofonu yanısa. Evet, nasılsınız? İyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ediyoruz. Bunun, Allah şükür.
0: Bu kebapçıların şişinin bir şeyi var mı? Böyle bir tarihi falan.
1: Kebapçılık Kıbrıs'ta
0: İyi midir?
1: Bir gelenek.
0: Evet.
1: Kültürel bir yemeğimiz. Kebapçılık.
0: Yemek. Evet.
1: Fırın kebabı olsun, şiş kebabı olsun. Bizler için önem taşıyan kültürel bir yemeğimiz.
0: Asıl yemeği söylemedin. Şeftali.
1: Tabii ki şeftali kebabımız. Tabii ki bunların hepsinin bir özellikleri vardır.
0: Evet.
1: İsterseniz bir kısaca şeftali kebabından bir
0: ileride bahsedelim. O şeyde virgül yapalım şimdi. Numan.
1: Tamam.
0: Numan
1: olur.
0: Atılgan.
2: Atılgan Turan.
0: Ve Turan. Üç isim birden.
2: Evet. Atılgan göbek isim, Turan aile soy ismi, Numan da dededen aldık abi.
0: Evet, bugün konuklarımız arasında Numan Atılgan abi, Kıbrıs Turkish News ya.
2: Evet, Turkish
0: bir sayfa yapıyor. Kıbrıslılarla ilgili haberleri, Türkiye'de var tabii. Haberler ulaştırmaya çalıştığı için arkadaşımızı bugün daha geniş tanıyacağız. Böyle bir çalışma içerisinde ve şu anda kendi kameralarını da kurdu. Işıklar her taraftan belki daha parlak olarak görünebilir. Bizim yayınımız şu anda Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Orada kısaca yorumlar yazarsanız paylaşmış oluruz. Melbourne Türk Radyosu sayfamızdan canlı olarak bizi şu anda izliyorsunuz. Numan Bey, sizi biraz tanıyalım.
2: Evet, öncelikle Mahmut abi, başta sana ve Melbourne Türk Radyosu olmak üzere tüm Melbourne Türk Radyosu ailesine teşekkür ederim davetiniz için. Benim adım Numan Atılgan Turan. İlk kez dinleyenler için Kıbrıs'ta doğup büyüdüm. Yaklaşık 10 yıldır Avustralya'da yaşıyorum. Evli ve 2 çocuk babasıyım.
0: Maşallah, Allah bağışlasın.
2: Sağ olasın abi, amin. Hepimizin hem özel hayatta işleyip çocuklarıma bakarak hem de sivil toplum örgütlerinde görev alarak.
0: Kıbrıs'ta ne yapıyordunuz diye sorsam?
2: Kıbrıs'ta yine özel sektördeydim abi.
0: Özel sektör.
2: Evet, çeşitli işler yaptık. Hırdavat dükkanı işlettik.
0: Ticari işler.
2: Evet, ticari işler, kafe işlettik.
0: Kafe, evet.
2: Aynı zamanda da Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'ni kurmuştum Kıbrıs'ta.
0: Evet.
2: Buraya gelmeden önce de onu Güzelyurt Belediyesi'ne armağan edip.
0: Bunu sen kurdun öyle
2: evet.
0: mi?
2: Evet. Halen de aktiftir.
0: Türkiye'de Yeşilay var. Orada da var mı onun şubeleri falan? Yeşilay bu
2: yani direkt şube olarak yok falan. Ama çalıştığı dernekler var Yeşilay.
0: Dernekler var.
2: Evet.
0: Kıbrıs'ın kendine has var mı devlet olarak öyle bir?
2: Yeşilay olarak mı? Şu an
0: kuruluş yani Yeşilay olmayabilir belki. Sen özel yaptım dedin ya.
2: Evet, bunu biraz özel yaptık ama yine devletle entegre yaptık. Danışarak yaptık.
0: Devletle birlikte evet.
2: Kesinlikle. Şu anda Güzelyurt Belediyesi faaliyetlerine devam etmekte.
0: Güzelyurt.
2: Evet. Güzelyurt Belediyesi. Ankara Belediyesi ile de kardeş belediyedir Güzelyurt Belediyesi.
0: Evet.
2: Türkiye ile de canla bağla çalışmaları vardır.
0: Ortak Mahmut çalışmaları. Abi. Evet.
2: Evet
0: Avustralya geliş hikayeni sorsam.
2: Avustralya geliş hikayem aslında Sydney'de teyzem yaşıyor. Uzun yıllardır.
0: Evet.
2: Kız kardeşim buraya evlendi yıllar önce. Tatile devamlı gidip gelen biriydim.
0: Ha, geliyordun daha
2: önceden evet. De, evet. Şimdiki eşimle tanıştık. Evlilik teklifi yaptım 10 yıl önce. Kıbrıs'a götüremedim. Ben buraya damat geldim.
0: Sen o.
2: Evet. Ama Kıbrıs'la bağımı hiç koparmadım.
0: Evet.
2: Halen daha sigortama kadar yatırıyorum. Bağlantılarım devam eder. Dişimden tırnağımdan artırabildiğimi oraya aktarırım.
0: Kıbrıs vatandaşısın.
2: Evet.
0: O devam ediyor, evet.
2: Vatandaşlık bol. Kıbrıs vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.
0: O da var.
2: Şimdi Avustralya'da oldu. Üçledik.
0: Üç tane. Üç vatandaş.
2: Evet.
0: Bir arada. Çok güzel. Ve buraya geldin. Burada yine.
2: Buraya geldim.
0: Ticari işler.
2: Ticarete atıldım. Direkt adapte olmaya çalıştım Mahmut abi buraya geldiğimde. Direkt öyle hızlandırılmış bir hayatın içine girdim.
0: Girdin evet.
2: Böyle benim pek bu böyle genelde Kıbrıs'tan Türkiye'den gelenler ilk adaptasyon sorunu yaşar.
0: Evet.
2: Bir yerlere gidip işler. Ben direkt kendi işimin başında hayata devam ettim.
0: Bu medyayla ilgin nasıl oluştu?
2: Medyayla ilgim aslında ben buna sürüklendim biraz. Kendi kendimi sürüklemek zorunda kaldım. Kıbrıs'ta da devlet terbiyesiyle büyümüş bir gencim abi. Çok devlet adamlarımızla, Kıbrıs mücadelesini yaşayan insanlarla birebir, onların elinde büyüdüm gibi bir şey. Hmm. Buraya geldiğimde bir şey fark ettim. Burada ikinci bir Türkiye, ikinci bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Bu potansiyel var. Devletin her kademesinde Türk toplumundan insanlar var. Sivil toplum örgütlerimiz mevcut. Ve bunların daha da çok duyulması gerektiğini düşündüm. Bir önceki cumhurbaşkanımızla temasa geçmiştim bu konuyla ilgili. Ersin, ne yapabiliriz? Ersin Tatar. Ersin buradan da selamlar olsun, evet. Sayın Ersin Tatar'a. Onunla başladı aslında. Dedim böyle bir fikir var aklımda. Burada bir medya oluşturalım. Buradaki olan faaliyetleri Kıbrıs'a bildireyim. Kıbrıs'taki olan faaliyetleri de buraya, buradaki insanlarımıza duyuralım. Hı hı. Memnuniyetle kabul etti. Gönüllü olarak başladık. Şu anki Cumhurbaşkanımız Tufan Erhuman da sağ olsun hem Cumhurbaşkanlığı basın danışmanlığına hem de meclisin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meclisinin basın mensubu olarak gönüllü, maaş almadan oradaki bilgiler bana geliyor. Ben buradaki insanlarımıza bildiriyorum. Burada olan biteni de onlara iletip onların bir da haberde olması. Bir köprü.
0: Evet, evet.
2: Merkezi Melbourne oldu. Bağlı olduğu yer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Türk diasporası.
0: Evet. Evet. Gönüllü hizmet deyince Emel Hanım tabii ki, evet, devreye girmesi lazım. Çünkü uzun yıllardır sürekli böyle festivallerde Kıbrıs'la ilgili olan her şeyin önünde kendisini görüyoruz. Çok çalışkan bir şeyini herkes de fark ediyor zaten. Bu sizin de bir tarihinizi dinleyelim mi? Herhalde stüdyomuza ilk defa geldin. Telefonla falan yaptık da değil mi?
1: Evet, daha önce telefonla.
0: Telefonlarla konuştuk fakat stüdyomuzdan canlı oldu. Olarak direkt ilk defa, evet, gelmiş oldunuz.
1: Bugün canlı olarak
0: teşekkür
1: buradayız.
0: Teşekkür ederiz, geldin.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum bugün burada bulunmaktan.
0: Bir tanıyalım sizi de, tat mutluyum. Kıbrıs'tan başlayalım.
1: Evet, ben Emel Hüseyin, Kıbrıs doğumluyum. 1980 senesinde eşimin Kıbrıs'a gelip orada tanışıp Avustralya'ya geri göç hikayemizle başladı.
0: 80'de mi geldiniz?
1: 1980 senesinde.
0: Ben de 79 buçukta diyelim.
1: Evet, evet.
0: Aynı zamanda gelmişiz.
1: Evet, evet, 80 senesinde. Eşim 1974 senesinde buraya
0: o önceden gelmiş. Evet.
1: O daha önceden gelmişti. İşte Kıbrıs'a tatil amaçlı geldi. Orada nasip kısmetti.
0: Hüseyin Soner Bey'e de selamlar burada. Evet.
1: Tabii buradan saygılar, selamlar.
0: Balıkçı Hüseyin. Balıklarını, evet, görüyoruz maşallah. Bir balıkları görüyorum, bir de bahçedeki meyve sebzeleri.
1: Evet, bahçedeki görmek, çalışmalar var. Onlara da çok seviyorum.
0: Aslında onu da bir gün getirip sebze meyve yetiştiriciliğiyle tabii ilgili konuşur mu?
1: Ya Soner Bey'in.
0: Hatta balıkçılıkla da
1: tabii
0: sorabiliriz.
1: Tabii ki, tabii
0: ya
1: ki. Soner Bey'in tecrübeleri çok güzel.
0: Vardır, evet.
1: Tabii ki çok güzel tecrübeleri var. Hayat tecrübeleri. Kolay bu yerlere gelinmedi. Onun açısından da onun bunca yıllık başarısını buradan ben tebrik ediyorum eşim olarak. Güzel yerlere geldik. Kendi anımızın akıyla, elimizin gücüyle uğraşarak böyle güzel bir aile kurup
0: oluşturdunuz.
1: 3 çocuk annesiyim. 2 kızım, 1 oğlum var. 7 tane de torunum var.
0: Maşallah.
1: Teşekkürler. Allah bağışlasın hepsini de, cümlenin de. Hayatımız burada öncelikle tabii ki çocuklarımıza yoğunluk olarak anne olarak sorumluluklarla başladık.
0: Evet.
1: Tabii biz inşaat işindeydik. Eşimle beraber yıllarca inşaat işlerinde de onun yanında bulundum. Onunla beraber inşaat işlerinde ona her
0: sen
1: konuda.
0: Sen de bizzat İnşaat işlerine karıştım. Destek mesela oldum. Amelelik falan böyle bir işler.
1: Yok öyle öyle sırasında bazı şeyler tabii ki yapıldı, yaptım da. Acil gereksinmelerde tabii ki ona yardımcı
0: kendi işiniz,
1: oldum.
0: Tabii.
1: Ama daha fazla öncelikle işte kağıt işleri, belediye
0: kağıt
1: işleri,
0: belediye.
1: İşte
0: o da
1: garanti
0: başlı başına
1: işleri.
0: İş değil mi?
1: Tabii ki. Bu onun yanında yapabileceğim işlerde onun yanında ona destek oldum eşime bunca yıl boyunca da. Ve onun tabii onun yanında annelik
0: var, görevi
1: annelik var.
0: Var,
1: çocuklarımız oldu. Onlarla işte okullarıyla ilgilendik. Onları öncelikle tabii ki biz Şeperton'a yerleştik. Bunu da belirteyim. 1980'de çünkü eşimin ablaları Şeperton'a gelmişlerdi. Onlar 1950-53'lerde evlenip Arnavut eşleriyle evlenip Allah rahmet eylesin hepsi vefat etti. Onlar Şeperton'a yerleşmişlerdi. Benim eşimle geldikten sonra Şeperton'a yerleşti ve Şeperton'da öncelikle tabii ki bir turist olarak gelmişti ve 1974'te Avustralya'da Af Kanunu çıktı. Ve ilk defa olarak o Af Kanunu çıktı ve o Af Kanunu'ndan faydalanarak Avustralya'da
0: vatandaş oldu.
1: Kaldı ve vatandaş oldu. Evet, onun böyle bir şansı oldu baştan.
0: Evet.
1: İyi oldu. Gerçekten orada inşaat işleri, tuğla işleri öncelikle başladı. Bahçe işleri.
0: Şeperton'da bahçe işleri.
1: Tabii bahçe
0: yaptınız,
1: işleri vardı zaten. Ablaların, eniştelerinin bahçe işleri vardı. Onlar da ona destek oldu. Zaten ablaların yanında durdu bir müddet. Abisi de orada yerleşti. Büyük abisi de oradaydı. Orada bir müddet o bahçelerde çalıştı. Başka işler yaptı. İşte Campbell Soup vardı, fabrikalar vardı, Woolworths'lar vardı. Öncelikle tabii 19 yaşında geldi. Bayağı bir o işlerle tamam. Orada mücadele edip uğraştı.
0: Kaç yıl kaldınız orada?
1: Eşim 10 yıl kaldı. Ben 4,5 yıl kaldım.
0: Senden önce oradaydı.
1: Evet. Tabii 10 yıl kaldı Şeperton'da. Evet. Sonra işte Kıbrıs'a gelip tanıştığımız zaman geri geldik. Evlendik, geri geldik. 4,5 yıl yaşadık Şeperton'da. Güzel bir yer, çok güzel bir yer. Sakin, güzel,
0: yeşillik,
1: temiz, havası temiz, güzeldi. Fakat benim öncelikle gördüğüm bir şey oldu orada. Doğan nesil orada kaybolmaya
0: eğitim sorunu tabii, var. Cami falan da yoktu o zaman.
1: Tabii yani kaybolmaya yönelikti. Ben bunu istemedim. Ben milliyetçi bir kişilik sahibi olarak bunu dedim ki biz Melbourne'a gidelim. Orada Türk okulları kuruldu. Türk okulları var. En azından işte çocuklarımızı Türk okullarına verelim. Hafta sonu Türk okullarına
0: var.
1: Verelim.
0: Hafta sonu.
1: Orada Melbourne'da akrabalarımız var. Akrabalarımıza bir içe olalım, kaynaşalım, çoluk çocuklarımızı yani orada bir savaş verdim. Evet.
0: Ha, istemiyor muydu kendisi?
1: Yok öyle tabii ki kolay değil. Yer değişmek kolay değil. Yani
0: evet,
1: büyük
0: tabii.
1: Bir karar.
0: Yeni bir başlangıç.
1: Yeni bir başlangıç bizler için. En nihayet kararımızı aldık. Oradan işte evimizi satıp Melbourne'dan Broadmeadows bölgesinden bir arsa aldık.
0: Arsa.
1: Öncelikle bir kiraya geldik. Glaston Park'ta kiraya oturduk. Sağ olsun İrfan Hasan abimiz
0: evet.
1: Bizlere yardımcı Selam. Olup oradan bir kiralık ev bulduk. 9 ay işte orada durduk. Bu arada tabii ki hemen evimizin inşaatına başlayıp Broadmeadows'ta evimizin inşaatını yapıp.
0: İnşaat işine öyle mi başladınız kendi evinizde?
1: Yok hayır eşim zaten Şeperton'dan başlamıştı bu
0: orada
1: inşaat
0: da yapıyordu.
1: Tabii aslında benim eşim Kıbrıs'tan çocuk yaştan bu tuğla işleri inşaat işlerinde yapıyordu yani oradan Kıbrıs'tan başlamıştı. Hatta biz evlendikten sonra yani tanıştığımız zaman da benim babam da müteahhitti. Kıbrıs'ta evet. Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun için yatsınlar.
0: Evet.
1: Benim babam da müteahhitti ve ne zaman biz tanıştığımızda benim eşimin köyü Lurijina, Akıncılar köyü.
0: Akıncılar.
1: Yani yeni ismiyle Akıncılar köyü, Lurijina köyü. Benim babam o zaman dedi ki ben sizin köyünüzde dedi fırın yaptım dedi. Benim babam genelde vakıfın işlerini yapıyordu. İşte camiler, öğretmen evleri, okullar bu işleri yapıyordu. Fırınlar, fırın. İşte devlet gönderiyordu. Burada işte işler var diye. Ve böyle olunca benim babam dedi ki ben sizin köyde dedi büyük bir fırın yaptım dedi. O zaman o da dedi ki böyle yaz tatilleriydi. Biz beş kardeştik. Anneciğim de Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Benim anneciğim de bugün 16 sene ölüm yıl dönümü.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ona da bundan Allah rahmetler diliyorum. Nurlar içinde yatsın hepsi de. Dedi ki benim babam öyle deyince Soner Bey dedi ki aa dedi ben o fırında dedi işçi olarak çalıştım dedi.
0: Aa, hatırlıyor.
1: Ha babam dedi ki evet köyden dedi gençleri çağırdık dedi bize gelip yardım ediyorlardı
0: ama
1: dedi.
0: Onun olduğunu hatırlamıyorum.
1: Emalelik hani orada tuğlaçları falandır böyle işte çamurdur bize gençler gelip yardım ettiler dedi. Ben de onların içindeydim dedi benim eşim o zaman. Tabii ki.
0: Hatırlamadı tamam.
1: Evet yani böyle bu şekilde bir güzel bir olayla başlandı.
0: Nasip kısmet olmuş.
1: Nasip kısmet tabii ki geldik işte geldikten sonra da Melbourne'a karar verdik. Melbourne'a taşındık geldik evimizi yaptık. Burada tekrardan çocuklarımız tabii ki büyümekte ve Türk okulları hafta sonu Türk okulları vardı. Benim tam şeyim istediğim şey onları hafta sonu Türk okuluna vermek. Yani kültürümüzü onlara bu şekilde de olsa onları bunlara katmak.
0: Türkçe öğrendiler hepsi değil mi?
1: Tabii,
0: yani şu anda
1: tabii okuyup yazabiliyorlar. Tabii ki gayet gayet iyi şekilde.
0: Onların çocukları öğrenebiliyor
1: evet, şu anda,
0: mu? O da öğreniyor. Maçta.
1: Şu anda tabii ki. Zaten kızımın biri Kıbrıs'ta. O Kıbrıs'ta yerleşti.
0: Zaten orada Türkçe.
1: O tabii ki gayet güzel bir şekilde orada kültürümüzü yaşatıyor evet. Çocuklarıyla. Burada da çocuklar büyük olanlar bitirdi Türk okulunu. Yani torunların tabii ki birisi 16,5 birisi 15,5 onlar maşallah. İşte Türk okuluna zaten gittiler bitirdiler gayet güzel şekilde Türkçeleri muazzam okuyup evet. Yazabiliyorlar kültürler çalışmalarım olduğu zaman da her zaman benim yanımda onlar da bana destek oluyorlar oğlumun işte kızı şu anda 8 yaşında o da hafta sonu Türk okuluna gidiyor
0: evet.
1: Şu anda. Yani bunu kesmemeye çalışıyoruz. Tabii ki burada ben birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil şu anda olarak devam ettiriyoruz.
0: İnşallah. Evet. Peki toplum hizmetlerini herkes yapmaz ama siz bunu gönüllü olarak sürekli içindesiniz. Bu evet. İstek nereden geliyor size? Yani bu...
1: Bu gönüllü bir iş Mahmut Bey. Gönüllü bir olay. Seviyorum. Ben Melbourne'a geldiğim zaman 24 yaşındaydım. Ve geldiğim bir zamandan cami, Kuzey Kıbrıs Türk Camisi var ya, büyük camimiz.
0: O var mıydı o zaman?
1: Yok, daha yoktu.
0: Ha, yoktu.
1: Yani daha onun çalışmaları yapılıyordu. Yeni yer yapılacak. Alınmıştı. Onun evet. Çalışmaları yapılıyordu. Ve biz burada geldikten
0: Rahmetli
1: sonra
0: Hasan Dellal,
1: Hüseyin ve Salih Hüseyin isminde 3 abimizin sayesinde
0: evet.
1: O zamanın devrinde bu 3 abimiz kendi evlerini hipotek ederek para borçlandılar bankadan ve o arsayı aldılar. Tabii ki bunun baş hikayesi Salih Hüseyin, Hasan Dellal, Hüseyin abimiz.
0: Ne büyük bir sevap şey çok, başlangıç yaptılar.
1: Allah rahmet
0: yani. Onlar almasaydı bunlar evet. Olmazdı.
1: Tabii ki mekanda her baba yiğidin yapabileceği bir şey değil bu.
0: Evini koyuyor ortaya.
1: Tabii ki değil bu. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun, nur içinde yatsın hepsi de. Yani. Biz de geldik. İşte böyle bayramlarda kermesler yapılıyordu.
0: Kermesler
1: yapılıyordu.
0: Para toplama.
1: Sağ olsun o zamanın devrinde işte İrfan abiler, eşi Meyrem ablalar falan ve diğer büyüklerimiz camide festival olarak, kermes olarak her bayram sonrası bir kermes düzenliyorduk. Dediler ki işte yardıma gelir misiniz? Ben de tabii ki seve seve dedim. Çocuklarımı alıyordum işte camiye gidip orada böyle içli köftelerdir elimizde ne gelirse kermeslerde yapıp camiye faydalı olmaya çalışıyorduk. Ve bunun devamı böylelikle bunun devamı yıllarca geldi. Daha sonra işte çocuklarım okula gitmeye başladı. Tabii ki ilkokula başladılar. O yaşadığımız bölgedeki ilkokulda çocuklara okulda öğretmen yardımcılığı olarak ben kendim tabii ki gönüllü olarak
0: görev yaptınız.
1: Onlara görev evet. yapıyordum. Oraya gidiyordum. Çocuklara kitap okuyarak yardımda
0: bulunmuştum.
1: Hayır, İngilizce kitap olarak hani İngilizce? Okulda helping teacher geçerdi de tabii ben öyle bir resmi olarak böyle değildi ama gönüllü olarak gönüllü. Çocuklara kitap okuyorduk böyle kütüphanelerden ayrı olarak böyle çocuklara kitap okuyorduk. Hem çocuklarımla beraber hem de okulda gönüllü görev yapıyordum. Verilen bir şeylere de yardımcı oldum.
0: Şimdi herhalde var.
1: Medefair North Primary School şu anda ne oldu orası? Işık Koleji oldu herhalde, değil mi? Medefair North Primary School. Orası.
0: Şeyde kütüphanelerde çocuklara bu tür şeyler var herhalde gene
1: tabii
0: okumalar.
1: Tabii ki vardı da o zaman tabii ki o kadar o kadar yoğun yoktu. O zaman öyle bir şey yoktu da okullarda biz yani ben çocuklara hani çalıştırmak amaçlı İngilizce hani kitapları küçük kitapları okuma kitaplarına yardımcı oluyordum. Onlara. Onların yanında ben de beraber çocuklarla orada hem güzel onların katkılarıyla mutlu oluyordum yani çocuklarımla da beraber. Bu 18 sene oldu. 18. Kızımın okula başlangıcı ve oğlumun bitirmesiyle beraber 18 sene böyle okulda yardımcı olmaya çalıştım. Çocuklar tabii ki bu arada büyüdüler. Ben yine böyle bu gönüllü işlerde bu arada Aztürk okulu vardı. Ve Aztürk okulu çocuklar okula başladığı Türkçe. Zaman Aztürk okulunda biz görev aldık. Soner Bey'le 2 sene orada gönüllü görev aldık.
0: Veli olarak hem öyle mi?
1: Nasıl?
0: Veli olarak.
1: Veli olarak değil görevli olarak. Görevli olarak. Soner Bey orada oranın muhasebe işlerine yetkiliydi. Tamam. Ben de gönüllü işlerde orada ihtiyaç olarak işte festivaller düzenliyorduk. Bayram festivallerinde orada bayram festivallerinde döner yapılıyordu. O döner yapıyorduk. Döner satıyorduk vazifeli olarak orada. Bayağı bir katkımız oldu yani bizim Aztürk okuluna. O zaman bir Dallas'ta bir ev alındı. Bizim 2 sene görev yaptığımız zaman da Dallas'ta bir Aztürk okulu için bir ev alındı. Yani. Onlara biz yardımcı olduk.
0: Ne oldu o ev şimdi?
1: Şu anda bilemeyeceğim.
0: Neyse.
1: Pek bilemiyorum şu andaki durumunu ama bizim yardımımız oldu. Bizim biznesimiz de vardı işte building inşaat şirketimiz vardı. Onun da banka yani onunla da beraber bize güvenerek de onlara yardım çıkarttırdık yavaşça ve o okulu almalarına sebep olduk. Ve içindeki bütün her şeyle beraber işte o zamanki kompütörler falan hep yeniydi. Onlarla beraber dayalı döşeli içeride onlara güzel bir imkan sağlandı. Tabii ki biz de yalnız başımıza değildik. Bize görevlerde yardımcı olan orada arkadaşlar vardı. Sağ olsunlar beraber el birliğiyle böyle bir Aztürk okulunda da böyle bir vazife yapmış bulunduk. Bu arada da yine gereksinme olan yerlerde de işte yardımcı oluyordum çevreden arkadaşlara. İşte kimin bir sıkıntısı olsa işte ihtiyacı var. Centrelink'tir ne bileyim bu gibi şeylerde sıkıntısı ihtiyacı olan arkadaşlara da yardımcı oluyordum. Elimden geldiğince onlara gidip destek oluyordum. Bu gönüllü işler böylece işte yıllarca
0: başlamış oldu. Kıbrıs'ım diye bir türkü var. Az bir şey dinleyelim. Gene devam edeceğiz.
1: Tamam.

0: Evet, Kıbrıs'tan da biraz bahsedelim. Ondan önce yorumlara bir bakalım. Kimler var? Emin Dinek var. Günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Süreyya Erdoğan mı? Günaydın, iyi yayınlar. Salih Kalyoncu. Medine'den herkese selamlar. Medine'den. Hı hı. Allah kabul etsin.
1: Aleykümselam.
0: Nevin Akgül iyi yayınlar dilemiş. İsmet Göçol Ankara'dan hayırlı yayınlar diliyor.
2: İsmet, sağ olsun.
0: İsmet ablamız hayırlı yayınlar, bizi gece de dinliyor. Hakkı Hacı Ömer iyi yayınlar dilerim demiş. Mazlum Özdemir selamlar, saygılar, hayırlı yayınlar dilemiş. Kıbrıs tabii, buradan giden insanlar gezi için de gidiyor. Bu geziyi Kıbrıs'ı dahil etmeleri için neler söylersiniz? Yani Kıbrıs'a giden turistik olarak gitmelerini tavsiye eder misiniz? Giderlerse nelerle karşılaşırlar diye sorsam. Siz Kıbrıs milliyetçileri olarak Kıbrıs'ı evet, biraz anlatın bize.
2: İstersen ben başlayayım.
1: Tabii.
2: Evet. Kıbrıs'a tamam, ilk kez gidecek olanlar, gerek Türk ya da hiç fark etmez multikültürel kim olursa olsun, önce tarihini...
0: Türkler giderken pasaport gerekmiyor değil mi? Nüfus kağıdıyla girebiliyor.
2: Nüfus kağıdıyla turistlik vize olarak girebiliyorlar.
0: Evet.
2: Tabii ki otel rezervasyonu ya da kalacakları...
0: Avustralya yeri... vatandaşı da gidebiliyor mu?
2: Tabii. Gidebilir. Tabii ki gidebilir. Tabii. Avustralya
0: vize
2: vatandaşı
0: istemiyor yani.
2: Vize hayır, işlemi kapıdaki muhaciret polisinin... oradaki inisiyatifine kalmış. He, bir şey.
0: Orada, evet.
2: Süreyi onlar belirliyor.
0: Zaten pasaporta damga falan yapamıyorlar. Çünkü devlet olarak tanınmadığı için bir kağıt veriyorlar. Ben gittim 2019'da gittim. Hı-hı. Bir kağıda mühür basıp da onu verdiler. Yani pasaporta bir şey basmadılar.
2: Yok, onu sen Türk kimliğini verdiğin Türk için sana herhangi bir vize işlemi olmadığından ötürü kağıtla dahi giriş yapabilirsin.
0: He,
2: ama tamam, Avustralya vatandaşı biri geldiğinde pasaportuna mühür
1: tabii,
2: basılır.
1: Tabii.
0: Basıyor mu?
2: Evet.
0: Kıbrıs Cumhuriyeti olarak.
2: Tabii. Basıyor. Ben mesela hatıra olsun diye
0: bastırdın.
2: Hem Avustralya pasaportuna bastırırım gittiğimde, hem KKTC kimliğimle giriş yaparım.
0: Peki o mesela onu gördüğü zaman Yunan tarafına geçemezsin, öyle bir şey var mı? Yani sen oraya gitmişsin, mühürlemişsin.
2: Bilerek Avustralya, çok iyi konuya değindin abi. Bilerek Avustralya pasaportuna bastırıyorum. Aynı pasaportla da güneye geçiyorum.
0: Geçebiliyor musun?
2: Tabii ki. Diyeyim, arıza şey de... çıkartmak istiyorlar. Ama isterseniz konsolosluğu arayabilirsiniz cevabını verdiğimde.
0: Tamam.
2: Mecburen yanına mühürü basıyor.
1: Tamam. Ama TC vatandaşı olunca maalesef.
2: Tabii. Geçemiyorsunuz. Burada büyük bir ambargo var.
0: Evet, öyle mi
1: büyük
0: size?
1: Büyük bir ambargo var tabii ki. Siz
0: Avustralya
1: ancak...
0: pasaportuyla geçiyorsun ama ben Kıbrıslıyım. Kıbrıs'ın kendi...
1: Türkiye doğumlusunuz.
0: Kıbrıs'ın Türkiye... kendine has
1: Avustralya
0: pasaportu var.
1: Avustralya pasaportuyla girebiliyorsunuz.
0: Avustralya ile
1: evet,
0: giriyorsunuz.
1: Evet, girebiliyorsunuz ama eğer TC olarak müracaat ederseniz, TC olarak
0: Türk
1: gösterirseniz maalesef geçemezsiniz şeye.
2: Yunanistan
0: Yunan tarafına,
1: Rum tarafına geçemezsiniz. Evet, Rum tarafına evet, geçemezsiniz.
0: Biz de geçememiştik. O zaman dediler şey var. Bir şeyden dolayı kapandı dediler. Oraya kadar gittik de bugün evet, olmuyor dediler. Biz de geri gelmiştik. Evet. Geçemedik dolayısıyla.
1: Evet. Avustralya vatandaşı olarak geçebilirsiniz.
0: Geçebilirsin. Hatta ama şöyle bir şey oldu ya. Ben oraya geçmek istedim. Dediler buradan geçemezsin. Direkt başka taraftan beri Rum tarafına girmen lazım bu pasaportla dediler. Ve giremedik.
2: Yani. Evet, aslında insan haklarını ihlal ediyorlar abi.
0: Oradan geçiştirmiyor. Sen diyor işte Yunanistan'dan gelirsen veya direkt Kıbrıs'a gelirsen uçakla, o zaman girebilirsin
2: evet,
0: dediler bize.
2: Evet.
1: Çünkü siz bir de tabii TC'yi gösterdiyseniz.
0: TC'yi göstermedim. Sadece Avustralya bununla girebilir miyim dedim. Dediler buradan giremezsin. Başka yerden gir. Oradan
1: ama geçebileceğin yer var senin.
0: Türkiye'den işte Türkiye'den girebilirdim. Ben Kıbrıs'ta Lefkoşa'dan herhalde.
2: Sana oradaki memur tamamen
0: memur dedi bana. Yani.
2: Kendi şeyiyle.
1: İnisiyatifiyle davranmıştı.
2: Evet, yasal yani, bir şey yapmadı sana.
1: Hayır, zaman, yasal bir durum değil o.
0: Bana öyle dediği için öyle bıraktık tabii. Hayır. Buradan giremezsin.
2: Büyük
0: dedi
2: bir ihtimalle KKTC damga pulunu gördüğü için
0: belki de
2: sana o şekilde zorluk çıkarttı.
0: Zorluk çıkarttı.
2: Tabii. Ama bu insan hakları suçudur. Çünkü senin seyahat özgürlüğünü kısıtlamaktadır.
0: Yeah.
2: Biz neden Yunanistan'dan geleni sorgusuz sualsiz alıyoruz?
0: Bir ara kapılar açıldı dendi.
1: Yok.
0: Geçişler, onlar da geliyor, siz de gidiyorsunuz. Hayır, öyle olmadı.
1: Gidebiliyoruz ama muhakkak ki şey var.
2: gümrük muhaciret.
1: Muhaciretten geçmeden geçemezsiniz. Öyle gelip girme
0: yani olmuyor.
1: Hayır, öyle bir şey yok. Biz de geçiyor. Biz mesela ben de orada doğdum. Numan'da, Kıbrıs'ta doğdu. Ve ben tabii orada oranın kimliği olduğu için elimde. Ben zaten kendi kimliğimi, iki kimlik var. Onu kullanabiliyorum yani ben. Tamam mı? Sağ o kimliği de kullanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türkçe Cumhuriyeti kimliğiyle de ben geçebiliyorum yani. Fark etmez, ben kimliğimi de verip geçebiliyorum.
0: O Rum tarafında eskiden kalma camiler falan var değil mi? Onlar açık mı yoksa?
1: Açık tabii ki.
0: Kullanılıyor yani. Şimdi, orada da Müslümanlar yaşıyor mu?
1: Tabii ki yaşayanlar var. Yerini değişmeyenler var. Az da olsa, az çok az da olsa var. Ben her sene genelde gidiyorum. Her sene gittiğim zaman da turlara katılıyorum.
0: Tur
1: böyle Rum tarafına turlar düzenleniyor. Ve bu gidilen eskiden işte Türk Rum köyleri.
0: Sizin köy orada kalmadı değil mi?
1: Hayır.
0: Bazıları oradan göç yaptılar.
1: Hayır, bizim köyümüz yarı yol ayırıyordu. Yarısı annem babamın doğduğu köy. Yarısı Türk, yolun öbür tarafı Rum'du.
0: Rum.
1: Öyle bir köydü. Rumlar çıktı. Türkler kaldı orada şu anda. Onlar... Tabii ki orası zaten sınır bölgeden. Türk bölgesi olarak geçiyor. Orası öyle kaldı. Yani bu şekilde
0: öyle devam ediyor. Peki biz Rum tarafına gitmeyelim. Kıbrıs'a gidince nelerle karşılaşırız? Yani Türkiye'ye giden turistik geziler yapıyor insanlar ya.
2: Evet.
0: Kıbrıs'ı da ilave etsin bu gezilerine.
2: En önemlisi tarihi. 15 bin yıllık bir tarihi var abi. Evet. Bunun içinde en büyük payı Osmanlı almıştır. İngilizler almıştır. En önemlisi tarihi dokusu.
0: Ta eskiden kalma kaleler var.
2: Evet.
1: Tabii.
2: Kaleler var, şatolar var. Şato mesela var. Kimse bilmez Girne'nin üzerindeki kale.
0: O büyük kale.
2: Evet. Evet, Amerikan Hollywood'daki Disney Plus'ın logosu.
0: Heybetli bir bina, taş yığını gibi.
2: Orasıdır.
1: Tabii, orası tepe.
2: Oradan canlandırılıp onu kullandılar.
1: Tabii.
2: Yani biz biraz yeterince ilgi göstermiyoruz gibi geliyor bana. Yani elin Amerikalısı gelip Hollywood'a efekt yapacak kadar değer veriyor. Biz kendi kültürümüze, tarihimize sahip çıkamıyoruz. Burada bizim de bir handikapımız var.
0: Niye çıkılmıyor? Yani orada bir devlet var.
2: Kesinlikle şu an Ada Kıbrıs diye bir proje var, ondan da bahsedeyim. Turizm Ada Çevre Kıbrıs Dairesi'nin Cumhurbaşkanlığı'yla entegre yürüttüğü bir çalışmadır. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yurt dışındaki uluslararası fuarlara da katılarak tarihi yerleri öne çıkaran bir projedir bu.
0: Evet.
2: Yani Facebook üzerinden değerli izleyenlerimiz Ada Kıbrıs diye aratırsa.
0: Ada Kıbrıs.
2: Evet, oradaki tarihi dokunun videolu görselleri ve kısa tarihleri yer almaktadır. Birçok yer var yani. Afrodit'in doğduğu yer.
0: Afrodit.
1: Evet.
0: Yunan tarihçi mi? Afrodit.
1: Evet.
2: Evet.
1: Tabii ki öncelikle de Türkiye'den buradan giden veya Türkiye'den Kıbrıs'a
0: uçakla gidiliyor. Artı feribotla gidiliyor mu?
1: Tabii.
2: Evet.
1: Tabii. Mersin'den.
0: Mersin'den
1: Taşucu'ndan.
0: Kendi arabasını götürebiliyor mu adam?
1: Tabii kesinlikle. Mersin'den. Götürür.
0: Orada direksiyonlar Avustralya ters gibi değil mi?
2: Sağda evet. İngiliz sisteminden kalma bir miras.
0: Bunu niye değiştirmediler?
2: Artık trafik altyapısı
0: öyle yapılmış.
2: O şekilde yapıldı. Onun üzerine
0: Yunan tarafı da öyle değil mi?
1: Evet.
0: İki tarafta.
1: Tabii.
0: Ama Yunanistan da bizim gibi. Ama evet. Kıbrıs'ı İngiliz değiştirmiş.
2: Evet.
1: O şekilde yaptı. İngiltere'de öyle. Mesela değişmediler.
0: İngiltere'nin şeyleri Malezya falan hep öyle.
1: Yani. Evet. Türkiye'de.
0: Commonwealth ülkeleri.
1: Evet. Türkiye'de mesela öyle değil ama. Maalesef öyle ama öncelikle tabii ki Kıbrıs şu anda turistik bir ada olarak çok ilgi gören bir ülkemiz, bir adamız. Çok da yoğun turistin gelip gittiği her sene hele bu yaz sezonlarında dolu dolu otellerin geçtiği.
0: Oteller nasıl?
1: Dolu.
0: Fiyat durumları dolu falan.
1: Şu anda çok akıllı pahalı değişim diye.
2: Evet.
1: Tabii ki ben otelde falan kalmıyorum gittiğim zaman. Hayır. Ama tabii duyuyoruz
0: Türkiye'de
1: tabii ki.
0: Türkiye'de pahalı yani.
1: Türkiye'de pahalı oldu. Kıbrıs'ta pahalı oldu. Ama Türkiye'den nasıl oluyor? En uygun Türkiye'den tur alıyorsunuz.
0: Tur.
1: Evet, en uygun tur alıyorsunuz. Turlarla eğer gelirseniz Gayet güzel bir şekilde geziler ayarlanıyor. Tur inildiği zaman işte oradan havaalanından otele taşınılıyor. Turlar yapılıyor. Daha iyi gezme şansınız var.
0: Tabii.
1: Ve daha uygun şekilde.
0: Uygun şartlarda
1: gezme şansınız yani vardır.
0: Turla gelmeyi tavsiye edersiniz.
1: Evet, turla gelmeyi
0: bireysel gelirse biraz sıkıntı mı?
1: Bireysel geldi mi işte kendi otelini ayarlayacak. Arabasız imkansız olmaz.
0: Araba kiralaması lazım.
1: İmkansız olmaz. Bizde Türkiye'deki gibi işte var otobüsler, transportlar var, otobüs de var. Minibüsler falan var ama öyle Türkiye'deki gibi değil. Kesinlikle değil.
0: Evet.
1: Onun için yani arabasız Kıbrıs'ta
0: gezmek zor.
1: Gerçekten zor yani. Evet işte yürüme aşamasında otobüslere bineceksiniz, gideceksiniz. Ama yürüme aşamasında zor.
0: Orada o zaman tura katılmak en
1: evet,
0: doğru yolu.
1: Evet, en uygun tura katılırsanız.
0: Sizi havaalanından alırlar.
1: Tabii.
0: Gezdirirler otellerle.
1: Tabii otelinize götürürler. Orada gayet her şey düzgün şekilde işte biliyorsunuz işte otelinizin size sunduğu imkanlar işte kahvaltıdır, yemeğinizdir falan her şey içinde. Bir de özel olarak yani o gezdiriyorlar sizi, turları yapıyorlar. Önemli yerlere, turistik yerlere götürüyorlar, gezdiriyorlar. Yani tur olarak katılındığı zaman hem daha uygun oluyor fiyat açısından hem daha iyi oluyor.
0: Daha iyi gezme
1: kişiler
0: oluyor.
1: İçin. Çünkü bilmeyince de zor oluyor. Yani aynı şekilde mesela Türkiye'ye gidiyorsunuz. Türkiye'de de mesela ben İstanbul'da teyzem vardı. İstanbul'a gidiyordum. Ya gidiyorsunuz, dolaşıyorsunuz, geziyorsunuz. Ya dedim ya günlük tur alayım ben. İstanbul turu alayım mesela. Gezdirsin
0: tabii.
1: Beni İstanbul'da. Hani günlük İstanbul turu alayım. Hakikaten de
0: şeyler çok var. Hop hop otobüsler var. Onlar
1: yok öyle değil işte.
0: O da dolaştırıyor.
1: Tabii öyle
0: Sultan
1: değil ama.
0: Sultanahmet'te işte, iki katlı hani.
1: Ha var ama öyle günlük tur aldım işte. O günlük turlarla İstanbul turu yaptım.
0: Evet.
1: Çok da güzel. O kadar
0: çok
1: güzel
0: yerleri
1: muazzam.
0: Görmüş oldun değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet çok güzel şeylerle karşılaştık. Çok güzel yerleri gördük. Yani bazen girme imkanın olamıyor. Ama böyle turlarla Türkiye'de de tabii ki daha güzel gezme imkanınız oluyor.
0: Evet.
1: Bence yani en uygunu turlar. Yani gitmek isteyen insanlar için. Ama Kıbrıs aslında çok güzel bir ada. Görmeye değer bir ülke. Güzel, çok güzel yerlerimiz var, kıyılarımız var, denizlerimiz çok güzel. İnsanlarımız güzel. Misafirperver.
0: Evet.
1: Tabii ki her açıdan ülkemiz seviyoruz. Ve tabii ki uzak düştük böyle bir durumda ülkemize ama ben olsun, Numan kardeşim olsun.
0: Senin benim diyeceklerin var mı Kıbrıs'a gitmek?
2: Kıbrıs'a gitmek isteyenler için diyeceklerim. Tarihi dokusunu görmeye değer. Hem Osmanlı mimarisi mevcut. Ata toprağı.
1: Evet.
2: Gidip ziyaret etmelerini öneririm.
1: Tabii.
0: Şimdi orada manevi şeyler de var değil mi?
2: Evet.
1: Tabii var.
0: Ziyaret yerleri.
2: Tabii ki kabristanlıklar var.
1: Tabii şehit olan
2: mezarlıklar var.
1: Tabii Osmanlı devrinde.
2: Türbeler var,
1: cami.

0: şehir olarak sur içinde yapılmıştır.
1: Diyarbakır gibi.
0: Ve beş köşesi var.
1: Surların.
0: O Suriç kanal şeyin yani şehrin kapılar var. Kapılardan içeri. Eskiden tabii ki o kapılar böyle çok darcıktı. Böyle herkes girip çıkamazdı. Daha sonradan o kapılar açıldı.
1: Büyüttüler.
0: Arabaların giriş çıkış sağlandı. Ve bir düzenleme yapıldı. Arabaların şehre girmesi yasaktı. Yani o Osmanlı devrinde kurulan sur işlerinde yasaktı. Sonradan işte kapılar, Girne kapısı dediğimiz yerde
1: Açıldı.
0: sadece bir kapı var. İki tane büyük kapı vardı.
1: Evet.
0: Zaten Girne kapısına bakıldığı zaman iki tane büyük kapı var. Atatürk büstümüz var orada. Onun iki yan tarafı eskiden kapalıydı. Sonradan tabii
1: Açıldı.
0: ki evet yol yaptılar. Bir gidiş bir geliş açıldı ve insanların şehre girmesini kolaylaştırdılar. Tabii çok eskiden biliyorsunuz arabalar çok azdı. Otobüsler geliyordu. Köylerden gelen otobüsler geliyordu. İşte atlı arabalar vardı, şey vardı. Sonradan tabii ki her şey yenilendi.
1: Düzenlendi.
0: Ama biz biliyorsunuz biz savaş görmüş bir ülkeyiz. Ben kendi açımdan savaşlarda doğdum, büyüdüm. 1963 savaşlarını gördüm. 1974 savaşlarını
1: 74.
0: gördüm. Savaş gerçekten çok kötü bir ülkeyi yıkıcı bir
1: Savaş sonrası
0: durum.
1: çekiyor insan. Bir
0: Evet
1: Türkiye'de
0: çok
1: mesela o
0: evet.
1: savaştan dolayı ambargolar nedeniyle
0: Tabii sadece ambargolar
1: kuyruklar
0: mı
1: her
0: Mahmut
1: şey
0: Bey?
1: oldu yani.
0: Yani biz korkular yaşadık. Biz çok korkular
1: Can
0: yaşadık.
1: korkusu
0: Tabii
1: yaşandı.
0: ki can korkusu. Bombalar 74'te, 63'te ben çocuktum, küçüktüm. Hatırlıyorum yani. Sığınaklara inmiştik. Sığınaklara, yer altında sığınaklara inmiştik. 3
1: Bugün
0: yaşındaki bir çocuk yani nasıl bu kadar
1: Gazze'de yaşıyor insanlar aynı şeyi işte. O
0: hatırlayabiliyorsunuz.
1: sıkıntıyı insanlar
0: Tabii aynı
1: maalesef
0: şeyler Gazze'de yaşanıyor.
1: çok
0: Yani biz onları da yaşadık, gördük. Allah'a bin şükür olsun. Yani bizim kendi aile çapımızda çok büyük bir kayıp vermedik şehit olarak. Ama babamın işte arkadaşları vardı, mücahit arkadaşları vardı. Onlar amcalarımız bizim, işte Allah rahmet eylesin. Onlardan tabii ki şehit olanlar oldu çok. O
1: Allah
0: zamanın
1: rahmet eylesin.
0: şeyinde o kadar da büyük değildi ülkemiz. Tabii ki birbirimizi daha iyi tanıyorduk. Okula gidiyorduk yakından arkadaşlarımız. Mesela binbaşı vardı. Binbaşının yüzbaşı 63'te şehit.
2: Cengiz Topel.
0: Yok, Cengiz Topel değil de Lefkoşa'da kumsal bölgesindeki binbaşının çocuklarına
2: Tabip binbaşı.
0: tabii binbaşının ailesine girip
2: Katledildi.
0: evinde öldürmüşlerdi, küvette, banyoda
1: Evet,
0: öldürmüşlerdi.
1: onu bir
0: Ve o
1: hatırlıyorum.
0: orada benim yaşımda arkadaşım vardı. Annesi o gün orada arkadaşımı alıp oraya geldi. O da oradaydı. O
1: O
0: evin
1: da oradaydı.
0: içindeydi. Ve kadın çocukla beraber bir kapının arkasına sığınmış. Ve Rumlar girip daradığı zaman çocuğun ayaklarına geldi şey. Kızın ayaklarına geldi. Benim
1: Mermiler.
0: arkadaşım, okul arkadaşım, aynı yaştık. Biz aynı yaşta. Tabii sonradan okula gidince, okula gelirken anladık yani olayın, kız tekerlek sandalyedeydi. Bu olayı çözdük yani böyle
1: Evet.
0: olduğunu anladık. Ve o şeyde, o günde bizim bu arkadaşımız da o binadaydı ve bu şekilde ömrü boyunca tekerlek
1: Öyle
0: sandalyeye
1: kaldı.
0: mahkum kaldı. Ve bir de o gördüğü acılar,
2: Tabii.
0: çok yani çok zor şeyler yaşadık. Babalarımız asker büyüdü. Benim babam 10 sene dağlarda,
1: 10 sene
0: 10
1: askerlik
0: sene
1: değil mi? 3
0: dağlarda
1: sene,
0: askerlik
1: 5
0: yaptı
1: sene
0: ve
1: yapanlar var.
0: bir haftada bir gün geliyordu ve kapıda bekliyorduk. Aman babamız gelecek bir gün, ben daha küçüktüm tabii ki. Bir gün gelecek babamızı
1: Göreceğiz.
0: göreceğiz diye kapılarda böyle nasıl bekliyorduk.
1: Ya.
0: Yani kolay şeyler yaşamadık.
1: O günlerden.
0: Tabii ki savaşlardan dolayı da yokluk, çalışıyordu babam, inşaat işi yapıyordu yine, ama tabii ki bu asker, mecburi askerlik, bu savaş durumlarından dolayı devlet de yardım ediyordu. Yaşa dağıtıyorlardı. Türkiye'den gelen yaşeler dağıtılıyordu. Yaşe biliyorsunuz şey baklagiller işte yiyecek olarak
1: yiyecek paketleri diyelim.
0: Paketler yapılırdı. Dağıtılıyordu yani bu asker ailelerine falan filan.
1: Yiyecek dedin de azdı zamanımız kaldı.
0: Programın evet.

0: Başında Kıbrıs yemeklerinden bahsediyorduk. Yarım kaldı.
1: Evet, Kıbrıs yemeklerinden bahsediyoruz. Bizim işte bildiğiniz gibi kebaplarımız meşhur ana yemeklerimizden biri. Dediğim gibi şeftali kebabımız var. Bunu tabii ki genelde herkes merak ediyor şeftali kebabı
0: şey
1: dendiği
0: diyoruz,
1: zaman da.
0: Kuyu Victoria Pazar Festivali'nde biraz orada tadımını alıyoruz yani. Ben gittiğimde onu soruyorum
1: tabii
0: hemen
1: ki.
0: Varsa.
1: Onun işte bir...
0: Bir de Kıbrıs Festivali'nde oluyor. Kıbrıs Camisi'ndeki festivallerde.
1: Onun bir hikayesi var tabii ki şeftali kebabının. Nasıl şeftali?
0: Bildiğimiz şeftaliyle bir alakası yok.
1: Hiçbir alakası olmayan bir şeftaliyle. Evet. Zamanında Türkiye'den gelen bir Şef Ali isminde birisi varmış.
0: Şef Ali.
1: Şef Ali bu kebabı yapmış.
0: Şef Ali.
1: Bu şekilde Şef Ali derken
0: Ali
1: Şef
0: gibi.
1: Ali Şef Dali Şef Dali'ye dönmüş. Şef Ali'nin
0: gerçekten hiç bilmediğimiz bir hikaye.
1: Evet, Şef,
0: Şef
1: Ali'ye
0: Ali'den
1: dönmüş.
0: Şef Dali'ye dönmüş.
1: Evet, Şef Dali'ye Şef dönmüş. Dali. Kıbrıs lehçesiyle artık herhalde
0: Şef
1: olacak
0: Ali.
1: Ki. Şef Dali'ye dönmüş.
0: Şef Ali,
1: Ali derken Şef Dali'ye dönmüş.
0: Yani.
1: Ve böylelikle bir Şef Dali kebabı olarak
2: Rum komşularımız yine bunu da çaldı tabii.
0: Onda onlar tabii. Aynısını mı söylüyor? Şef
2: aynısını
0: Ali
2: söylüyor ama onların olduğunu iddia ediyorlar. Her onlar, şey doldu
0: onlar,
2: gibi.
0: Onlar karnı İmam Bayıldı ya bile. İmam Bayıldı diyorlar. Bizim
1: evet
0: yemek diyorlar. Yani
1: tabii,
0: ya İmam Bayıldı.
1: Tabii.
0: Karnı yarık, dolma.
1: Ama
0: mesela
1: onlar şeftali kebabını kesinlikle domuz etiyle yapıyorlar.
0: Ya,
1: bunu da belirtmek
0: olmaz
1: istiyorum. Çünkü ben yani şahit oldum. Tabii ki biz asla bunca yıldır böyle şey demedik ama onlar onunla yapıyorlar. Yani artık
0: şeftali
1: saygı duymak
0: kebabı
1: zorunda kalıyoruz her şeye.
0: Bir de yeşil bir şey var.
1: Molahia. Evet, bu da naneye.
0: Ekşimsi tadı benim çok hoşuma gider. Şahsen.
1: Öyle mi? Ha, evet, naneye benzer bir ot. Bu bize aslında Araplardan gelmedir. Araplardan gelen, Suriye'den.
0: Bu Medevaş'taki şoplara getiriyorlar.
1: Evet, getiriyorlar.
0: Arada? Çünkü
1: getiriyorlar.
0: Arapları görüyorum böyle.
1: Evet.
0: Deste deste götürüyorlar.
1: Evet.
0: Ha, onlar
1: evet
0: da var.
1: Beyrut'tan
0: Lübnan'dan
1: gelen.
0: Lübnan'dan mı geliyor aslında?
1: Gelen bir Beyrut yiyecektir bize aslında.
0: Lübnan'dan. Evet.
1: Ekiliyor, yeşil nane gibi. İşte onun yaprakları koparılıyor. Kurutuyoruz, taze de pişiriliyor, ıspanak gibi pişiriyorsunuz.
0: Ispanak.
1: Evet, etle ıspanak gibi aynı işte soğanlı domatesi etle pişiriyoruz.
0: Ekşimsi o tadı çok
1: evet,
0: hoşuma
1: gider. Evet, limonunu
0: gelir
1: falan koyuyorsunuz, limon salçasını. Gayet de güzel bir yemek oluyor. Yani çok sevilerek yenilen bir yemeğimiz.
0: Evet.
1: Molahiyemiz. Bir de kolokasımız var, patatese benziyor.
0: Kolokas.
1: Burada Avustralya taro deniliyor. Taro deniliyor. Böyle büyük oluyor. Daha oluyor, büyükçe oluyor. Topraklı biraz. Büyükçe oluyor. Onun da biz yemeğini yine
0: yeşillik
1: aynı şekilde yemeğini yapıyoruz. Patatesle benziyor ama
0: benziyor,
1: tadı daha lezzetli patatesle.
0: O kırmızı patatesler değil.
1: Hayır.
0: O da
1: değil,
0: ayrı bir şey.
1: Değil. Bu böyle daha büyükçe ve topraklı dışı böyle. O taro diye geçiyor.
0: Yer elması var. O da
1: yer elması da değil. He. Yer elması da değil. Kolokas olarak geçiyor.
0: Kolokas.
1: Bu da bizim özel ana yemeklerimizden.
0: Evet.
1: Birisi oluyor. Enginar dolmamız çok meşhur
0: dolması
1: oluyor. Enginar dolması Kıbrıs'ta bayağı ekiliyor da enginarımız. Kıbrıs'ta zebze olarak yetiştiriliyor. Bolca yetiştiriliyor.
2: Hep yemeklerden gittin Emel abla.
1: Evet.
2: Tatlılarımız var.
1: Tatlılarımız var. Ceviz macunumuz var.
0: Onu da sen ilave et işte.
2: Ceviz macunu mesela.
0: Yemek yedik şimdi tatlıya geldik.
1: Tatlıya geldik.
2: Cevizin.
0: Ardından da bir kahve içerisinde.
1: Evet.
2: Güzel bir başarısı da var ceviz macununun.
0: Ceviz
2: Doktor
0: macunu.
2: Mehmet Öz. Amerikalı.
1: Evet.
0: Mehmet Öz. Evet.
2: Türk. Evet.
0: Meşhur.
2: O bunu tıbbi olarak kullanıyor şu an Amerika'da ve patentini aldı. Kıbrıs Türk'üne özgü. Ağız yolunda oluşan hastalıklarda ceviz macununun akıdesi ve ceviz macunu mükemmel derecede tedavi gösterdi.
0: Ceviz macunu, pekmezli ceviz var
1: evet,
0: bizde.
1: Evet, pekmezli.
0: O mu? Ha, ceviz, pekmezin içinde cevizler oluyor.
1: İşte o
0: evet
1: pekmezi herhangi bir ağız yarasında
2: meydana
1: gelen dilde ve ağız yarasının içerisinde
0: çok kalın bir pekmez olur.
2: Evet.
0: Yapışkan böyle
1: yani,
0: helva gibi.
1: Yani şurup gibi işte
0: helva
1: bildiğimiz
0: gibi
1: pekmez gibi.
0: Cevizli
1: bir
0: helva.
1: Kaşık. Bir kaşık ağzınıza aldığınız zaman bir kaşık onu böyle ağzınıza
0: ilaç oluyor.
1: İlaç evet ilaç gibi onu tedavi ediyorlar ve üstelik de cevizin kabukları şimdi elinize aldığınız zaman taze cevizi elinize değdiğiniz zaman siyah leke elinizden çok zor çıkıyor.
2: Eldiven dahi taksanız.
1: Eldiven taksanız dahi.
0: Biz onu okula gitmeden ellerimiz öyle olurdu. Onu taşla çıkarmaya uğraşırdık ilkokula giderken.
1: Çıkmazdı,
0: çünkü
1: evet
0: elimiz kirli görünüyor ya.
1: Evet.
0: Test şey yapılırdı eskiden.
1: test yaptı, okul testi yapılırdı.
2: Makinist çırağı gibi.
0: Size de var mıydı o? Mendilin evet. Üstünde her sabah bir...
1: Tabii mendilin üzerinde tırnaklarımıza bakılıyordu.
0: Elimiz kel olmuş, kel derdik biz ona. Simsiyah, onu taşla çıkarmaya çalışırdık.
1: Çıkmaz, çıkmaz. O çok zor çıkan bir şey.
0: Şimdi onu saç boyası için de kullanıyorlar.
1: Saç boyası için kullanılıyor. Evet, ben hatırlıyorum zamanında anneciğim, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Onu böyle suya basardı, onun suyunu alırdı. İşte zeytinyağıyla yumurta kırardı, karıştırırdı böyle.
0: Bunlar şey de oluyor, o kelden reçel de yapıyorlar. O cevizin kelinden, kel kısmında.
1: Çiğken, daha çiğken oluyor işte o çiğken, reçel.
0: Evet,
1: yani ceviz sertleşmeden, içinin kabuğu sertleşmeden, ceviz daha yeşilken.
0: Daha küçükken.
1: Daha yeşilken. Evet. Onu nasıl test ediliyor? Onun bir mesela çivi alınıyor ve test ediliyor. Cevizi delindiği biliyorsa, zaman eğer karşı tarafa yumuşaktır, güzelce geçerse o daha yumuşak. Ceviz toplanıp. Tamam. Kabukları ayıklanıp suya basılıyor. O siyah suyu gidiyor. 4-5 gün o suyu, acılığı gidiyor. Acılığı gittikten sonra onu işte şekerini ilave edersiniz.
0: Reçel.
1: Kaynatırsınız. İşte limona sıkarsınız. Onu böyle 2-3 defa kaynatırsınız güzelce. Artık o böyle reçel olur yani.
0: Reçel olur.
1: Onu o şekilde ikram, misafirlerimiz geldiği zaman misafirlerimize ikram yapıyoruz. Karpuz macunu. Aynı şekilde kalın karpuz macununu parça parça kesip aynı şekilde karpuz macunu.
0: Karpuzun kabuğunu. Kabuğunu.
1: Evet, karpuzun kabuğunu, hafif o üst kabuğunu alıyoruz.
0: Oradan.
1: Onu da aynı şekilde şekerde, limonda şekerde basarak onu da kabak macunu gibi. Türkiye'de de kabak macunu daha meşhurdur. Aynı kabak macunu gibi onu da yapıyoruz. Turuncumuz var. Turunç olmazsa olmazlarımızdan Kıbrıs'ta.
0: Türkiye'de Kıbrıs'ta lokantaya girince bunları bulabilir mi insan? Yoksa evlerde mi yapıyorsun?
1: Yok. Var şimdi lokantalarda. Tatlı olarak da bazı lokantalarda, her yerde olmayabilir ama var ve satılıyor da, yani dışarılarda da satılıyor bunlar. Bakkallarda bile satılıyor şu anda.
0: Bizde mesela lahana çorbası olur. Evet. O eskiden lokantada hiç olmazdı. Şimdi gittiğimde her yerde var.
1: Tabii. Yani, sağlık.
0: Lahana
1: çorbası. Yani bu şekilde tatlılarımız var. Şamalimiz var.
0: Şamali.
2: Evet.
1: O da yine Şam Ali'den gelmiş.
0: Ali Nazik. Hep yani, Ali'ler miymiş? Işte?
1: Ne bileyim.
2: Öncüleri.
1: Şef öyleymiş. Şam Ali'ye dönüşmüş. Şam Ali'den Şam gelmiş Ali. Yani yapılmış. Şam
0: bu
1: Ali.
0: Arada radyo dinleyicilerimize veda ediyoruz.
1: Evet.
0: 10 saniye var. Evet. Facebook'tan biraz daha devam edebiliriz. Herkese hayırlı pazarlar diliyoruz. Bir sonraki yayınımız yarın sabah saat 10'da diyoruz.
1: Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Burada bulunmaktan gayet mutluyuz. Sizlere de
3: teşekkür ederiz. You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Yiddish.
5: Die folgende Geschichte ist in der jiddischer Sprache.
6: Da kommt ein Stern am Mordner Kneipe.